Hadi hazır ol, sinkralanay, hani hay, tekrar sarılsamın, nur bir kanat okzar mani resamın o. Ani mung smriti de vurma bay, funka ham bay para maliya mura. Resamın kanade di, nini kok asık. Kanat ok, sorabide vurma bay resamzak. Ham bay hazır ol, nini kanat okzar mani resamın hazır kanadi.